Ayşe katamor rehd. Banya buna magihd. Fazı bu argi. Cebu droga değil mi? Amun. Ami jasta grabat. Eka pok feyir ki cebu fra. Mta banya kami.